Ey derbaba dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan nuktan kalan dünyadır. Oğul doğan derde salan dünyadır. Her kimseye her ne verip alıktı. Eflatından bir kuri at kaldı. Ey derbaba göller bütün duman değil. Günlerimiz birbirinden yaman değil. Birbirimizden ayrılmayın aman değil. Yaksılığı elimizden alıplar. Yaksı bizi yaman güne sarıyor. Ey derbaba nerede olurlar? Doğ günü. Namışların burunlar ol günü. Kedişlerde kurtları tut boğuna. Koy kuzular ayı